Adriano, Argento, Argento, din saçları, bizden geçti sevdam, bizden geçti sevdam, Argento, Argento, din saçları.